0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım.

bir şey yok.

0: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in Sesi Radyo Karadeniz'de.
1: Bir şarkı sığdırdım gözyaşına. Ne geldiyse senden geldi cahil başıma. Aldandım gülüşüne, bir bakışına. Delin olmak elde değil.

0: Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

başını alıp gitme. Ne olur, ne olur.

lapa lapa kar yağıyor, dans ediyor beyaz güller. Unutmadım masal yüzüm.

0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel.
2: Daha güncel.
1: Daha çok müzik.
3: Daha samimi.
4: Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
3: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
5: Burası Radyo Karadeniz.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırmızı Karadeniz sardı dört yanımızı. Ha bu gurbet elleri alacak canımızı. Ha bu gurbet elleri kız alacak canımızı.

0: İstanbul Tavla Turnuvası. Katılımcılar hazır mı?
1: Tamam.
0: Öyleyse hadi dans.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya.
3: Peki ya.

0: hit müzik. %100 hit müzik.
1: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terör ve şiddet ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
4: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
4: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Yap gel, bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para bul da yalnız sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz.

0: Memleketin sesi, Karadeniz'in gerçek frekansı. Burası Radyo Karadeniz. Sinevizyon.
1: That's right. Sen de kimsin? I have wrestled
2: with an alligator. Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek. Bana güvenmelisin.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Col Reed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Col'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Col gemide düşmanlarına karşı acımasız, tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Col hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallis ve Roland Moller var. İyi seyirler.
1: Yanımdaki adamın adı
4: Jason Statham.
2: Bu hesap kapanacak.
4: Sular kana bulanacak.
5: Sinevizyon.
6: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.
2: Olmaz olsun.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
2: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar,

0: yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

0: Bom ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: azıcık şeyle.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binadaki çökmede enkaz altındaki 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir televizyon kanalında 6 Eylül'den beri yürütülen 7 kuruluşa ait fon soruşturmalarıyla alakalı olarak kendisine hedef alan ve fonda parası olup krizden önce çekti hesabı kapattı. Fona 400 koydu, krizden önce çekti 800 aldı şeklindeki iddialar hakkında sanal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Burası Radyo Karadeniz. Şehrin en iyi müziği.
1: Senin hayatın.
0: Senin müziğin.
2: Kırandır Karadeniz, sardı dört yandı müzik. Ha bu gurbet elleri alacak canlı müzik. Ha bu gurbet elleri kız alacak.

Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktın. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını benim için artık.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Daha dinamik.
1: Daha güncel.
2: Daha güncel.
1: Daha çok müzik.
3: Daha samimi. Herkes burada olacak.
1: Daha romantik.
3: Daha romantik.
0: Daha güçlü.
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
1: Reklam. Müziğin ritmini hisset.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
3: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müzik.
4: Yok başka hayalim, aynı bendim.
1: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: hit müzik.
1: %100 hit müzik. Hit müzik. Burası Radyo Karadeniz.
0: Geçiyor bak yıldızlar, bir manzara önümüzde.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 10 kişi yaralı kurtarıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında mimarla şantiye şefi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Ankara'da uygulama noktasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında olay sırasında araçta bulunan 2 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
2: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.
3: Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı, biliyorum susacak.

dinleyenlerimize merhaba. 70'li, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla bugün de ben Eleman Stan sizlerle birlikteyim. Gökhan Tepe'nin klasikleşmiş şarkılarından bir tanesi, kendi sesinden dinleyerek açtık bugün programı. Aşkından Vazgeçme ile devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

yorumuyla çalıyorum size. Bugün öyle sıradan bir gün değil. Gözlerimizi dünyaya sevgiyle açtığımız Dünya Görme Günü ve farkındalıkla parladığımız Dünya Disleksi Günü. Ama durun, eğlence çok da bitmedi. ERE'de asaların tozunu aldıysanız müjde. Bugün aynı zamanda Harry Potter Kitap Günü. Sihre inanmaktan asla vazgeçmeyenlerin günü de kutlu olsun. Retro'ya devam ediyoruz. Nilüfer, sen mühimsin diyecek.

0: asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam. Devam.
0: Retro devam ediyor.

Akdeniz seslendirdi. Tarihte bugün neler olmuş konuşmaya devam ediyoruz. Koca yürekli Tolstoy, ben Nobel falan istemiyorum diyerek ödülü elinin tersiyle ittiği gün bugün aynı zamanda. Abidin Dino ve arkadaşlarının Türk resminde fırtınalar estirdiği gün aynı zamanda. Yani demem o ki bugün sıradanlıklara meydan okumak, dünyayı 8 kollu bir ahtapot gibi sıkıca kucaklamak için harika bir gün. Ne dersiniz? Benim

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

bir eksik ne bir fazla derken aslında her şeyimizi o masada bıraktığımızı fısıldıyor yüzümüze. İnsan sormadan da edemiyor. Gerçekten seve seve tükeneceğiz mi acaba? Murat Dalkılıç'ta devam ediyoruz. Retro'dasınız. Birazdan hoşça kal.

kimler geçti? Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerimize keyif dolu, çok güzel bir Perşembe günü diliyoruz. Kapanış şarkımızsa Yalın'ın ilk albümünden Sonsuz Ol. Retro'da yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
2: Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
1: Ben Rana.
2: Rana'yla hayatın ritmi başlıyor.
1: Hayatın ritmiyle
3: radyonuzdayım.

güzel bir perşembe gününde hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayalım diye bugünün de iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer perşembenin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Yine dopdolu bir iki saat var önümüzde. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Hem çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz hem de eşlik edeceğiz onlara. Güzel bir iki saat var sonuç olarak önümüzde. Siz de bizimle bu perşembeyi keyiflendirmek isterseniz açın radyonuzu, hayatın ritmi başladı bir de.

0: televizyon. Önemli olan kontrol değil. Geri çekil. Bu bir ilişki.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Jurassic World Renaissance. Zora Bend, gölge operasyonlar uzmanı olarak Scarlett Johansson tarafından canlandırılan bir karakter. Üç dev yaratık üzerinden genetik örnekler toplamakla görevlendirilmiş durumda. Bu yaratıkların DNA'sı pek çok insanın hayatını kurtarabilecek bir tedavinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Görev farklı bir yöne evrilir. Ekip teknesi deniz sürgünleri tarafından saldırıya uğrayan bir aileyle karşılaşır. Tüm ekip yıllardır saklı kalmış örneklerin yaşadığı ve bir zamanlar Jurassic Park'a ev sahipliği yapan bir araştırma merkezinin bulunduğu adada mahsur kalır. Jurassic World Renaissance Netflix'te. İyi seyirler.
2: 20 bin insan var. Başka gemin yok. Yeterli silahın da yok.
3: Bunu yapacaksa benim yöntemimle yapacağız.
4: Cinevizyon.

Şimdi uzun yıllardır günün en önemli içeceği kahve, günün en önemli öğünü kahvaltı. Biz sabahlara çok önem verdiğimiz için dünya genelinde de yapılan araştırmalar sabahların zaten çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sabah güne başlarken kahvaltıyla başlamak ya da devamında günün uyandıktan 1-1,5 saat sonra kahve içmek evet vücuda faydalı. Bir de kahvenin içine kakao eklemenizi tavsiye ediyorlar. Hani aromalandırıyoruz ya kahveleri, kahvenin içine kakao eklediğinizde antioksidan kapasitesini arttırdığını, kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını söylüyorlar. Bu sayede kalp sağlığını da desteklediğini bilimsel araştırmalarca kanıtlamışlar. Yani kahveniz daha sağlıklı olsun istiyorsanız, isterseniz gün içinde isterseniz sabah güne başlarken içine bir kaşık da kakao eklemeyi unutmayın. Bir ara da Hindistan cevizi yağı ekliyorlardı. Hatta bir ara da tereyağı. Hepsi faydalıymış ama ayrı ayrı.

hatırlar mısınız bilmem, bir ara konuşmuştuk. Hatta test ettiniz mi soracaktım ama üzerinden bayağı geçti. Belki hatırlayanlar vardır. Mevzu şu: araştırmaya göre çocuğunuzun kulağı kaş hizasındaysa babasına, kulak ağız hizasındaysa annesine benziyormuş. Test ettiniz mi, baktınız mı çocuklara ya da aynaya bakıp kendinizle kıyasladınız mı acaba? Aslında ilk doğduğu anda çocuklar genelde anneye mi benziyor, babaya mı benziyor? Hep bir bakılır. Tabii ilk doğduğu anda kime benzediği pek anlaşılmaz. İlerleyen zamanda biraz daha şekillenir. Fakat önemli olan kime benzediği değil, önemli olan sağlıklı olması. Sağlıklı, güzel bir gün olsun hepimiz için. Ama siz yine bakın, kulaklara kaş hizasında mı, dudak hizasında mı?

Adım adım hafta sonuna yaklaşırken Perşembe'nin tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Hayatın ritmi devam ediyor. Köpünü geride bırakıyoruz kalpsiz bir serseriyle. Peki bugünün güzel olması biraz da sizin biraz da bizim elimizde demiştik. Günün güzel olması aslında biraz da gece uykumuzla alakalı. Yapılan araştırmalar gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün ayaklarınızı yorganın altından çıkartıyorsanız eğer ya da parmak uçlarınızı çıkartıyorsanız eğer hızlı uykuya dalmak için bu alışkanlığı edinebileceğinizi söylüyorlar. Ayak parmaklarınız dışarıdaysa gece daha rahat uyuduğunuzu söylüyorlar. Oysa ki bir de yatağa çorapla girenler var. Siz hangi taraftasınız? Ayakları dışarıda uyuyanlardan mı yoksa çorapla kat kat yatanlardan mı? Hangisi olursa olsun önemli olan uykuyu alıp güne öyle başlamak.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi malumunuz sıcaklıklar biraz daha yükselmiş olsa da bu hafta yine de sonbahar ayları içerisindeyiz. Ekim'in 8'ine başlamışken sonbahar ayları içindeyken sonbahar modasından da bahsetmek lazım. Serinleyen havalar, elimizden düşmeyen sıcak kahveler bir yana, bu mevsimi asıl özel kılan şey aslında yavaş yavaş kışlıklara hazırlanma zamanı. Gerçi daha erken ama olsun, yumuşacık ve sıcacık kazaklardan bahsedeceğim. Çünkü sonbahar ve kış dolabının vazgeçilmezi kazaklar. Kazak deyince öyle aklınıza kalın kazaklar gelmesin. V yaka ince kazaklar da var, merserizeler de var, bisiklet yakalar da var, klasik hırkalar da var. Aslında bu mevsimde en çok hırkaları kullanacağız ama benim en sevdiğim balıkçı yakalar ya da boğazlı kazaklar. Boğazlı kazaklar ister ince, dar, vücuda oturan olsun, ister salaş olsun, bu sezonun en gözdeleri arasında, hatırlatmış olayım. Gardırobun vazgeçilmezlerini şöyle bir gözden geçirelim yazlık kışlık ayarlaması yaparken. Yavaş yavaş bu güzel mevsim tadını çıkartmaya başlayalım. Her ne kadar bastırma sıcakları yaklaşıyor olsa da biz sonbahardayız, tadını çıkartalım.

şöyle mis kokulu bir güne daha başlayalım. Pencerenizi açıp dışarıdaki havayı burun deliklerinizden ciğerlerinize doğru gönderirken, sabah güne başlarken yeni günün kokusunu muhtemelen almışsınızdır. Eğer koku konusunda, koku hassasiyeti konusunda sıkıntılarınız varsa, Almanya'da yapılan yeni bir araştırma yiyecek kokularını almanın tokluk hissini farklı şekillerde tetiklediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, kimisi için yemek kokusunu almak iştahı arttırsa da bazılarının aksine tokluk hissi yaşatıp iştahını kapatıyormuş. Ah keşke bazılarından biri olabilseydim ama biz daha ziyade iştahı açılan taraftayız herhalde. Almanya'da yapılan bu araştırmaya göre kokladığımız kokular beyinde özel bir nöron grubunu harekete geçiyorlarmış ve bu sistem daha yemek yemeye başlamadan kimisinde doygunluk hissi yaratıyormuş, kimisinde daha çok acıktırıyormuş. İşte bizdeki sistem acıktıran sistemden, sizdeki hangi sistem bilmiyorum ama yapılan araştırmalar koku duyusunun iştahı tetiklediğini ortaya çıkartmış, haberiniz olsun.

sevgili beyler, bu haber sizi ilgilendiriyor. Gerçekten çok önemli bir mevzu. İster eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun. Gerçekten bir kadını seviyorsanız, gerçekten sevdiğiniz kadınla birlikteyseniz ve onun tavsiyelerine uyuyorsanız kel kalmayacaksınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Yapılan bu araştırmaya göre eşlerinin tavsiyesine uyan ve eşlerini gerçekten seven erkekler kel kalmıyormuş. Yani saçlarınızın gürlüğü, uzunluğu, saçlarınızın sıklığı, biraz da eşinize olan sadakatiniz, sevginiz ve ona karşı olan hassasiyetinizle alakalıymış, haberiniz olsun. Bence kadınlar ne diyorsa haklıdır. Uyun tavsiyelerine, kel kalmazsınız.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonunu devreye almayı hedefliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
1: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
3: Rana'yla hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Yapılan araştırmalara göre diyoruz hep, çünkü insanoğlu mutlu olabilmek için bir sonuca ulaşmak istiyor. Eğer gerçekten kendinizi mutlu hissettiğiniz anları merak ediyorsanız, genelde cumartesi akşamüstünde mutlu oluyormuşuz. Cumartesi akşamüstü 17 civarında daha mutluymuşuz. Çünkü cumadan çıkıyoruz, ertesi gün pazar, iş yok. Cumartesi akşam eğlencesi, arkadaşları vesaire, en mutlu olduğumuz anlar cumartesi akşamüstüymüş. Bence kişiye göre değişkenlik gösterse de yaşa ve cinsiyete göre de değişkenlik gösteriyormuş. Herkesi memnun etme çabası olmazsa eğer üzerinizde, yani kendinizi memnun etmeye çalışırsanız eğer, özellikle hanımlar 40'lı ve 50'li yaşlarda daha mutlularmış. Peki erkekler hangi yaşta? Onlar için çok da fark etmiyor. Onlar her yaşta mutlu olmayı, daha doğrusu kendini düşünmeyi biliyor herhalde. Peki

Malum mevsim geçişindeyiz. Dolayısıyla vücudumuz biraz etkilenecek tabii ki. Fakat sadece vücudumuz değil, ruhumuz da etkilenecekmiş. Uzmanlar mevsim geçişlerinin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu ama bir değerlendirme yapılabilmesi için isteksizlik, moral bozukluğu, işte eskiden yapılan aktivitelerden keyif alınmaması gibi bulguların en az 2 hafta sürmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani zaten daha yeni sonbahara geçtik. Biraz daha bekleyelim derken sonbahar bitecek, kış gelecek, zaten mevsimi geçmiş olacağız. Yani biz bu mevsim geçişinin ruhumuzu etkileyip etkilemediğini anlayabilmek için mevsimi geçirmiş olacağız. Bu yüzden çok da fazla eskiden takılmıyorduk böyle şeylere. Artık her şeyin, her hastalığın bir adı var. Her şeyin bir sorunu var gibi gösteriliyor. Fakat mevsim geçişleri sorun değil. Biz her andan, her zamandan keyif alıyoruz. O isteksizlik ruh hali evet zaman zaman gün karardığı zamanlarda olabiliyor. Fakat üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler değil. Geliriz üstesinden. Siz merak etmeyin, en sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Bu mevsim geçişini de birlikte keyiflendirmeye devam edelim biz.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi günlük hayat içerisinde karşılaştığımız stresli durumlarla başa çıkabilmek için kadın ve erkek farklı yöntemler geliştiriyor. Özellikle biz kadınlar zor zamanlarda arkadaşlarımıza sarılıyormuşuz. Uzmanlar kız arkadaşlarımızla, bakın parantez içinde altı çizili kız arkadaşlarla geçirdiğimiz zamanın kortizol seviyesinde daha düşüş yaşattığını ortaya çıkartmış. Yani mutlu oluyoruz. Stres seviyesi düşüyor. Kızlar bir araya gelince kız eğlencesi, kız coşkusu iyi geliyor bize. Kızlar haberiniz olsun. Erkekler de aynı şekilde aslında. Hem cinslerimizde daha stresten uzak kalıyormuşuz. O halde haftada en azından 2 gün kız günü yapmayı ihmal etmeyin. Erkekler için de geçerli. Haftada 2 gün arkadaşlarımızla diyelim, o halde cinsiyet ayırmadan bir araya gelmeyi ihmal etmeyelim.

neredeyse hepimizin evinde bulunuyor şu tek kullanımlık ıslak mendiller. Ve evde, çantada, arabada bulundurduğumuz tek kullanımlık ıslak mendillerin günümüzü, anımızı, hayatımızı kurtardığını düşünüyoruz. Ama Birleşik Krallık'ta çevre planı kapsamında bir yasak kararı geldi. Artık İngiltere'de 18 Aralık'tan sonra ıslak mendil satışı tamamen yasaklanıyormuş. Çevreye duyarlı olan herkesin bu pratik ürünü hayatından çıkartması gerektiğini söylüyorlar. Aslında parçalanmayan bu plastik liflerden oluşan mendillerin denizlere, nehirlere, sulara karışarak mikroplastik kirliliğine yol açtığını, deniz canlıları tarafından yutularak besin zincirine sızdığını, parçalanmadığı için doğal yaşamı zehirlediğini söylüyorlar. Galler'de 2026 Aralık'ta, Kuzey İrlanda'da 2027 Mayıs'ta, 2027 Mayıs'ta yine İngiltere'de ve Ağustos'ta da İskoçya'da yasağın devreye gireceği söyleniyor. Biz halihazırda hala ıslak mendillerle hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyoruz ama sonrasında umarız zorluk getirmez.

güzel bir perşembe dedik. Günü keyiflendirmek üzere bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de hayatın ritmiyle ben Rayner mikrofon başındaydım. Biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim size. Mikrofon başından ayrılacağım ama yarın yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, stor perde, halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Radyo Karadeniz.

0: Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 6153.
1: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla,
1: sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: dinle. Hala ilk günkü gibi yarın sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Karadeniz bölgesinin tek orijinal kruvasanı Chef Hayfo Bakery'de sanatla pişen, zarafetle sunulan tatlar, tereyağlı poğaçalar, kişiye özel doğum günü pastaları, orijinal çeşitli donutlar, Malaga, profiterol pasta, orijinal İtalyan kreması ve Belçika çikolatasıyla her lokmada doğallık, her tatta ustalık. Chef Hayfo Bakery. Adres Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Rize Ardeşen. Sipariş hattı 0464 715 61 53.

Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 94 71. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz. Reklam.

Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687. Reklam.

Ben kendimi nasıl kaybettim? Çimento kağıdıyla kaplanmış kitaplarımla okula giderdim bir zamanlar. Karaymış'a tırmanır, türküler söylerdim avazın çıktığınca. Dağlarda yankılanırdı.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo

0: Televizyon. It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Vahşinin Kalbi. Film bir uçak kazasının ardından köpeğiyle birlikte ıssız bir adada mahsur kalan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Yıkıcı bir uçak kazasının ardından eski özel kuvvetler subayı James Belmont, askeri köpeği Odin'le birlikte Alaska'nın ıssız ve vahşi doğasında mahsur kalır. Dış dünyayla bağları kopan ikili, zorlu koşullara göğüs gerebilmek için tamamen birbirlerine muhtaçtır. Dondurucu soğuklar, engebeli arazi ve her gün verilen yiyecek ve barınak mücadelesi onları sürekli yeni sınanmalarla karşı karşıya bırakır. Kurtarılma umudu giderek azalırken dayanıklıkları, yaratıcılıkları ve insanla hayvan arasındaki sıkı bağ zorlu bir sınavdan geçer. Bu acımasız ortamda hayatta kalabilmek için James tüm becerilerini kullanmalı, vahşi doğanın tehlikelerini olduğu kadar hayatta kalma mücadelesinin getirdiği fiziksel ve zihinsel zorluklara da kararlılıkla göğüs germelidir.
2: It's not the size of the dog in the fight that matters. It's the size of the fight in the dog.
3: No, you did not.
1: Aksiyon ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Ayer yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Brad Pitt, Uber ve J.K. Simmons var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
2: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Zombi Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları. Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
1: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

çağırdın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana?

0: gönül.
1: Daha güncel.
2: Herkes burada olacak.
1: Daha çok müzik. Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.

olamaz. Benim ne hattım? Ona gitsen, şuna gitsen, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.